seversin. Sevdiğin seni sevmez. Gider başka birine aşık olup başka birini sever. Başka biri de onu sevmez.